0: gelsin diye çok sabrettik. Gelmeyen mutluluk sevinç utansın. Gelmeyen mutluluk sevinç utansın. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz. Belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utansın. Bekletip gelmeyen sevinç utansın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

ne bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, İsyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emiğ değil.

bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emin.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Günaydın. Birinci sayfa programına hoş geldiniz. 22 Haziran 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz değerli dinleyenler. Hafta sonu Cuma günü yaptığımız programda 19 Haziran'da karnelerin alınacağı haberini sizlere aktarmıştık ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesine daha sonra baktığımızda karne gününün 26 Haziran Cuma günü olduğunu öğrendik. Bunun için öncelikle dinleyicilerimizden özür dileyerek programımıza başlıyoruz. Maalesef böyle aksilikler yaşanıyor değerli dinleyenler. Hürriyet.com.tr'ye bakacağız. Hürriyet.com.tr'den haber başlıklarını, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Bu arada pazar günü Dünya Babalar Günü'ydü. Sevgi dolu babalarımızın babalar gününü kutluyoruz değerli dinleyenler. İran masadan kalktı mı sorusu var. Fars Haber Ajansı, Amerika ile İsviçre'de mutabakatın uygulanması amacıyla müzakere yürüten İran heyetinin Amerika Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidinin ardından müzakere alanını terk ettiği iddia edilmişti. Axios muhabiri Barak Ravide'ye göre ise bir diplomat konuşmuş, İranlı bir diplomat, İran heyetinin mutabakatın uygulanması amacıyla yürütülen müzakere alanını Amerika Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehdidinin ardından terk etmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini öne sürmüş değerli dinleyenler. Amerika-İran müzakereleri sona ermedi deniliyor. Müzakere sürecine yakın bir hükümet kaynağı Anadolu Ajansı muhabirine konuyla ilgili de açıklama yapmış. Amerika ile İran arasında İsviçre'de yürütülen görüşmelerin henüz tamamlanmadığını belirtmiş kaynak, şu an çok geç bir vakit ve herkes yorgun. Bu nedenle görüşmelerin ikinci turunun yeniden başlama ihtimali çok düşük ifadelerini kullanmış. Kaynak olarak ikinci turun ne zaman yapılacağına ilişkinse bilgi verilmemiş değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeleri, detay haberleri yine programımız içerisinde sizlere aktaracağız. Bir kez daha birinci sayfaya hoş geldiniz.

Efendim programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Değerli dinleyenler, Amerika-İran görüşmelerinde Trump gerginliği deniliyor. İran masadan kalktı mı iddiaları var. Evinize dönemezsiniz denilmiş Trump'tan İran heyetine saldırı tehdidi ifadelerini kullanmış. İsviçre'de neler yaşanıyor, detaylar gün yüzüne çıkacaktır umarım değerli dinleyenler. 15 yaşındaki çocuk düğünde dehşet saçtı haberi yer alıyor. Sıcak bir haber. Bu haberi de aktaralım sizlere. Çivril'in Kralan mahallesinde düğün sırasında meydana gelen olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli'ye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de 15 yaşındaki çocuk düğünü kana buladı. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldığı haberi yer alıyor. Sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler. İsrail ile Amerika arasında kriz an meselesi İsrailli bakandan işgal resti deniliyor. Amerika yönetiminin her an İsrail'den işgal altındaki bölgelerinden çekilmesini talep edebileceği belirtilen İsrail basını iki ülke arasında krizin kapıda olduğunu belirtti. İran ile Amerika arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, Amerika'ya meydan okumuştu, işgalin süreceğini ilan etmişti. Katz'ın açıklamasından kısa süre sonra İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yönelik yeni saldırılar düzenlemişti değerli dinleyenler. Bakalım neler olacak bizler de merak ediyoruz. Başörtüler için skandal sözleri soruşturma, Bakan Gürlek ayrımcılıkla mücadelede kararlıyız ifadelerini kullanmış. Belçika ile İran puanları paylaştığı G grubunda kazanan yine çıkmadı. Türkiye Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay mağlubiyeti sonrası Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti. Amerika ile son maçına çıkacak. Formalite maçı olacak Türkiye için bu. Suudi Arabistan dayanamadı. İspanya'dan bu kez hataya yer yok deniliyor. AK Parti'ye yeni katılımlar denilmiş. Balayında feci olay, yaptığı hareket sonu oldu. 27 yaşındaki damat kurtarılamadı denilmiş. Haber başlıklarıydı Hürriyet.com.tr'de değerli dinleyenler.

Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak haberleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Butlan tarafından CHP İzmir'e atanan il başkanı koltuğa oturdu. Bina girişinde arbede yaşandı deniliyor. Sıcak gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nda 4 gündür süren başkanlık nöbeti sırasında yaşanan arbedenin ardından Butlan yönetiminin il başkanlığına atadığı Utku Gümrükçü parti binasına girerek koltuğa oturdu. Bina girişinde arbede yaşanırken Gümrükçü'nün il başkanlığında odaya girmesiyle beraber halkın umudu Kılıçdaroğlu sloganları atıldığı görüldü deniliyor. O görüntülere ve videolara yer verilmiş değerli dinleyenler. Trump tehdit etti, İran'dan yanıt geldi, heyet müzakere alanından ayrıldı deniliyor. İran'ın açıklamaları var. Amerika ile müzakereler için İsviçre'de bulunan İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidine ilişkin Amerikalıların tehditlerini ciddiye almıyoruz ifadelerini kullanmış. Kalibaf sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Amerikalı yetkililerin açıklamalarını dikkate almadıklarını belirterek İran Silahlı Kuvvetleri'nin tehditlere farklı şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu belirtmiş. İran basını da heyet tehditler nedeniyle alandan ayrıldığı iddiası var. Değerli dinleyenler, tam ve resmi bir açıklama yapılacak mı merak ediyoruz. Özgür Çelik, tarihinin akışını değiştirecek irade var. Adalar operasyonuna yürüyüşle tepki deniliyor. Özgür Özel'den Cemil Tugay açıklaması, Yeşilburun adalarından bir sürpriz daha, 4 gollü maçta kazanan yok denilmiş. Ankara'da öğretmenlere yine polis müdahalesi haber başlıklarıydı.

0: dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Ankara'da hakları için direnen öğretmenler temsilcilik binası önünden madenci anıtına yürümek istedi. Öğretmenlere polis müdahale etti. Bir öğretmenin fenalaştığı belirtildi. Sendika en az 5 öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı. Yine detay olursa sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Gazeteci Banu Güven açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı önden soruları istedi deniliyor. Serkan Reçber'den dikkat çeken Rafa Silva açıklaması denilmiş. CHP'li belediye başkanından net yanıt AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti. AK Parti'ye geçeceği öne sürülen CHP'li Ankara Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör iddiaların doğru olmadığını belirtti. Güngör yazılı bir açıklama yaptı. Sayın Mansur Yavaş'ın yanında onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, operasyon tepkiyle karşılandı. Erdoğan Adalet Bakanlığı'nı ciddi şekilde uyardı. Dikkat çeken kulis haberi deniliyor. Anka Ekonomi Koordinatörü Erdal Sağlam, kulislerde tavuk şirketleri yöneticilerinin tepkiler üzerine hemen tahliye edilip birkaç gün içinde denetçi kayyumların geri çekildiği, Adalet Bakanlığı'nın ise Cumhurbaşkanı tarafından ciddi biçimde uyarıldığı konuşulmakta değerli dinleyenler. Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı. Filenin sultanları Çin'i geriden gelerek devirdi deniliyor. İspanya Suudi Arabistan'a gol oldu yağdı denilmiş. Hatimoğullarından Kılıçdaroğlu'na sert tepki deniliyor. Hala savunuyor, bunu kabul etmiyoruz ifadeleri var. Trump yine tehdide başladı. Boğazı kapatırsanız ülkeniz kalmaz tehdidi var. Gözler İsviçre'deki barış masasındaydı. Amerika ve İran'dan tarihi temas deniliyor. Bu barış masasında Trump'ın tehdidi İran'ın masadan kalkması olarak yorumlanmış değerli dinleyenler. Bakalım böyle bir olay var mı? Detayları yine her iki tarafın açıklamalarında gizli değerli dinleyenler.

Evet, haber turumuzu devam ettireceğiz. Biraz sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfalarına, dünden bugüne yansıyan haberlerin detaylarına yine ulaşacağız. Sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Uzmanlardan sivrisinek ve kene alarmı deniliyor. Uzmanlar iklim değişikliğiyle sivrisinek ve kene gibi türlerin daha erken ortaya çıktıklarını ve yıllık nesil sayılarının arttığını belirtti. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı daha dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunmuşlar. FED sonrası piyasalarda sert hareket deniliyor. Pakistan'da bir araç camiye daldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı denilmiş. Çorum

ifadelerini kullanmış. Bakan Çiftçi, devletimizin kapısı da gönlü de milletimizin her bir ferdine daima açıktır açıklamalarında bulunmuş İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. İsmail Kartal'ın teknik ekibi ve yardımcıları belli oldu deniliyor. Dünya genelinde aranıyordu, polis ekipleri yakaladı. Kütahya'da polis ekiplerince yapılan denetimde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu Nazar Muhammed Nazari sahte kimlikle yakalandı deniliyor. Bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

haber başlıklarına, detay haberlerine devam ediyoruz. Birinin sultanları Çin'i altın sette devirdi deniliyor. Iğdır Belediyesi'nde 3 başkan yardımcısı görevden alındı denilmiş. İspanya 4, Suudi Arabistan 0. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubunda İspanya Suudi Arabistan'ı 4-0 yenerek ilk galibiyetini aldı denilmiş. Hakan Çalhanoğlu'nun eşi tepkiler sonrası paylaşımını sildi deniliyor. İsviçre'de barış masasında kriz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı. Milletler Ligi'nde voleybolda Almanya Brezilya'yı 3-2 mağlup etti denilmiş. Denizli'de Maganda kurşunu ortalığı kana buladı. Denizli'nin Çivril ilçesinin Karalan mahallesinde düğün sırasında meydana gelen olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 11 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtiliyor değerli dinleyenler. Amidi futbol takımı FIFA sıralamasında 10 basamak geriye düştü denilmiş. Dünya Kupası'na veda etmişti, 2 mağlubiyet almıştı. Amidi futbol takımımız önce Avustralya'ya yenildi, daha sonra da Paraguay'a mağlup oldu ve böylece Dünya Kupası'na veda etmiş oldu. Ve hafta sonu YKS sınavı vardı. YKS sınavı sona erdi. 2026 YKS oturumlarına ait temel soru kitapçıklarıyla cevap anahtarları da internet sitesi üzerinden erişime açıldı deniliyor. Avluda başlayan yangın felakete dönüştü. Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere ve araçlara sıçradı. Mahalle sakinlerinin panik dolu anlar yaşadığı olayda 3 evde hasar oluşurken 2 otomobil kullanılamaz hale gelmiş.

Evet, bu bölümde gazetelerimize göz atacağız. İlk gazetemiz Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin sür manşetine baktığımızda bardağı taşırdı deniliyor, yolun sonu görünüyor denilmiş. Dünya Kupası'ndaki hüsran bardağı taşırdı. Federasyondaki muhalifler Başkan Hacı Osmanoğlu'nu göndermek için genel kurula seçim maddesi eklenmesini istiyor. Montella da topun ağzında denilmiş. Tahir Kum'un haberi spor sayfasına taşınmış. Fatih Terim'in açıklamaları var. Beni bir kişi yanlış anladı denilmiş. TFF Başkanı'nın kimden hesap soracaksın çıkışına tepki gösterdi Terim. Bütün ülke beni anladı, futbolun sorunlarına odaklanalım ifadelerini kullanmış. Devlet desteğiyle 13 bin çocuk denilmiş. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 160 bin gence yaklaşık 14 milyar lira destek sağlandı. 12.942 çiftin 13.156 çocuğu dünyaya geldi deniliyor. Erken baba olun denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere nasihat denilmiş. ÖSYM bu görüntüleri inceliyor. Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS'de bu yılda okul kapılarında yaşanan zamanla yarış beraberinde dramatik anlara sahne oldu. Sosyal medyaya yansıyan ve kamuoyunda geniş yankı bulan görüntülerin ardından ÖSYM'nin harekete geçerek kamera görüntülerinden detaylı bir inceleme başlattığı öğrenilmiş. Gerçekten bu incelemenin çok çok önemli olduğuna inanan bir kişiyim. Çünkü saniyeler, dakikalar, hatta saniyelerle bazı öğrenciler içeri alınmadı. Maalesef bir yıllık çalışmaları boşa gitti diyebiliriz. İnkar yerine denetim zamanı paraya bulaşana özel takip deniliyor. YKS'nin röntgenini çektik, fizik terletti denilmiş. Venedik'ten mazlum bir Osmanlı mirası deniliyor. Trump'ın katili devirme planı denilmiş. Haber başlıklarıydı Türkiye Gazetesi'nde.

0: harikulade fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Evet, gazetelerimize göz atmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Cumhuriyet gazetesinin manşetine baktığımızda iktidar Ankara'yı makyajlarken emperyalist politikalara karşı birleşildi. Sol partilerden NATO'ya hayır denilmiş. Milyarlık havalimanı yapıldı. İktidarın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi için hazırlıklarını sürüyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın yeni Air Force One uçağının rahat iniş yapılabilmesi amacıyla Etimesgut Havalimanı için milyarlarca lira harcandı. Yabancı heyetlerin Esenboğa Havalimanı protokol yolu üzerindeki bakımsız görüntülerle karşılanmaması için bölgedeki evler ücretsiz olarak boyandı deniliyor. Topraklarımızda istemiyoruz denilmiş. Aralarında Türkiye İşçi Partisi'nin de olduğu siyasi partiler ve demokratik toplum örgütleri NATO'ya hayır koordinasyonunu kurdu. Yapılan ortak açıklamada dünyanın dört bir yanında İlerici güçlere dönük kontrgerilla faaliyetleri, siyasi operasyonlar ve darbelerle tanıdığımız NATO'yu ve size demokrasi değil monarşi yakışır diyerek bölge halklarını aşağılayanları istemiyoruz ifadeleri kullanılmış. Zirve için hayvanlar toplatıldı deniliyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında kamu kurumlarına gönderdiği yazıda zirve güzergahı, havalimanları ve konaklama alanlarında yaşayan başıboş köpeklerin toplatılmasını istediği iddiası var. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yol haritasını anlattı. Cemil Tugay İzmir duruşunu yineledi deniliyor. Adalar ayakta, CHP hattır, halkın dediği olur denilmiş. Kılıçdaroğlu'nun çelişkileri deniliyor. Milli Destan'ın yol haritası, sorularda çalışan öğrenci gözetildi. Amerika dönüşüm peşine düştü haber başlıkları Cumhuriyet gazetesinde değerli dinleyenler.

Evet, bu bölümde haber turumuzu sonlandıracağız. Detayları yine sizlere aktaralım bir kez daha. Özgür Özel'den direnen öğretmenlere destek deniliyor. AK Parti devletin polisini kendi beceriksizliğine kalkan yapmaya çalışıyor açıklamalarında bulunmuş. Özgür Özel'in açıklamaları yer alıyor değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu bu hafta da grup toplantısı yapmayacak denilmiş. Trump tehdit etti, İran'dan yanıt geldi. Heyet müzakere alanından ayrıldı iddiası var. Ve Adalar Belediyesi'nin yönelik operasyon dün akşam saatlerinde Büyükada'da düzenlenen bir yürüyüşle protesto edildi. Eylemde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il başkanlarıyla Ankara'ya gittik, delegelerin imzalarını verdik, 10 günlük bir zaman dilimi olduğunu ifade ettik. Buradan şunu söylüyoruz, en kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay gerçekleşmedi. Su akar yolunu bulur, suyun akışını değiştirenler tarihin akışını da değiştirirler. Ben sizlere baktığım zaman suyun akışını değiştirecek, tarihin akışını değiştirecek iradeyi adalarda, İstanbul'da, Türkiye'de görüyorum ifadelerini kullanmış, vatandaşa seslenmiş İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik değerli dinleyenler. Özgür Özel'den Cemil Tugay açıklaması deniliyor. CHP lideri Özgür Özel, partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Özgür Özel eline sağlık, bunlar bunu hak ediyor dedi şeklindeki iddiasını reddetti. Özel, bugün bile sorsa görüşüm geri dönmesi yönündedir açıklamasında bulunmuş değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmekte ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgilerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istenmiş. Yapılan uyarıda değerli dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlük hava tahminini de aldıktan sonra programımızı noktalıyoruz. Haftanın ilk iş gününde pazartesi sabahında 22 Haziran pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri radyonuzdan birinci sayfa programıyla aktarmaya çalıştık. Yarın 23 Haziran salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yaz aylarında artabilecek boğulma vakalarını önlemek için Boğazlıyan ilçe jandarma ekipleriyle Uzunlu Barajı çevresinde önleyici devriye yaptı. Riskli noktalar kontrol edilerek vatandaşlar uyarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri. Yozgat Çalatlı Keklik Üretme İstasyonu'ndan 900 kekliği Kırşehir'in dağlık ve ormanlık alanlarına bırakarak ekosistemi korumaya ve biyolojik mücadeleyi desteklemeye başladı. Yozgat Belediyesi 25 Haziran 2026'da arsa ve 3 meskeni ihale yoluyla satışa çıkarıyor. Arsa kapalı teklif, meskenler açık artırma usulüyle satılacak. Başvurular 24 Haziran'a kadar Emlak Müdürlüğü'ne yapılacak. Denizli'nin Çivril ilçesinde 15 yaşındaki S.Ş. düğün konvoyunda havaya ateş etmek isterken saçmaların sekmesiyle 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı, S.Ş. ifadesi alındı. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına destek verdiklerini söyledi. Akçay istikrar için Erdoğan'ın adaylığının olumlu olduğunu vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altın ise 6390 lira 47 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 VNL'de Çin'i 2-1 geriden gelerek 3-2 yendi. Ankara etabında 4'te 4 yaptı. Fenerbahçe Vedat Muriç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinden geçti. Yönetim ve oyuncu şampiyonluk hedefliyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Sorgun bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: Sabahlarınız 11 FM'de olsun.
1: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Alışveriş Merkezi.

0: Günaydın, günaydın.
1: Haydi bu yerle.

Efendim. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine mutlu haftalar olsun. ...22 çıkamadık bu...

0: Haziran'da. Temmuz gelemedi. Haziran'da kaldık. 22 Haziran 2026 günlerden pazarın ertesi. 09.02 Türkiye'nin saatleri, bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi burası, Yoz efendim. Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Vay dünya vay, vay dünya vay. ...0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Hastaların tabibi. Nasıl geçti sınavlar? Yine ağladık, üzüldük ya. Son anda kapıdan dönen çocuklara çok üzülüyorum ben. Ya zaten motivasyon sıfır girdik biliyorsunuz milli takımı. Sabahın 5'inde 6'sında kalktım. Ben kendi adım, ben uyanmadım. Allah var ya. Bizim yeğenler falan çok böyle yerlerde yani motivasyon. Nasıl olacak ya? Bir de o moralde sınava gidenler oldu falan. Her şey bitti de deniliyor. Daha bakalım bir umudumuz var hemen böyle peşin hükümlü olmamı deniliyor. Başkanlar falan açıklama yaptı, o iş bitti yani. Yapay zekaya sorarsan da... Bir ihtimal daha var yani.
1: Şoför Nalan.
0: Neyse. Uzatmayalım. Başlasın program. Kimler burada bir görelim.

0: biri uyuyor hala. Abi sen uyudun. Sesin gelmiyor abi. Abi sesin gelmiyor senin. Ciddi söylüyorum. Aa. Benim kulaklar mı gitti acaba? Zekeriya abi böyle mır mır konuşmaz. Zekeriya abi sesin gelmiyor. Çok kısık konuşmuşsun. Dur yükselteceğim ben onu. Gününüz aydın, neşeniz bol olsun efendim. İyi yayınlar. İsteğim Kraliçe Bergen'den giden gençliğim var. Dertliyiz. Adem Usta dertli bu sabah. Sizlere ve doğa orman sevenlere gelsin. Saygılar, kucak dolu sevgiler sanayinden. Adem Usta, doğayı ormanı kim sevmez? Abi ne yaptın sen? Kara çaydanlık piknik mi yaptın? Aman Adem Usta. Aman pastırmaları da şişe dizmiş maşallah. Elin yandı, elin yandı. Elin yandı. Yanızı almış ateş. Kara çaydanlığı hem de sapından tutuyor, ateşin içinden oluyor adam. Süpermen. Pastırmaları şişe dizmiş. Kavurmalı yumurta yapmış. Çayı demlemiş. Zeytinleri koymuş. Domates. Salatalık doğranmış. Ekmekler de kırılmış. Afiyet olsun. Zekeriya abi nerede? O hızlı trende galiba müşteri almaya gitti büyük ihtimalle. Beğendikten selamlar sevgiler olsun diyor. Abi çok düşük. Dur yükselteceğim ben onu birazdan halledeceğim. Günaydın, kolay gelsin Ali Yener ablam. Ben de buradayım. Zabit Avusturya'dan aramızda. Uğur Akdağ Madenli burada. Akdağ Beton Tır Şoförü Uğur Mesut Dağlı kararsız parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Bu kararsızlık çok kötü bir şey. En kötü karar kararsızlıktır yani. Yaşadım hafta sonu biliyorum yani. Neyse sevmedim ben bu potpourri, ağır geldi bana. Bana böyle biraz daha bak bak distortion olacak. Gipsicik gipsicik. Aç sesini aç sesini aç sesini başlıyor.
1: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz.

Öyle kara düzen direksiyonla hidrolik bir mi? Tırnağınla çevirirsin, tırnağınla.

0: hoş geldiniz. Zekeriya abi. Zekeriya abinin sesi çok...
1: Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyoruz. Bugün yayınımızı erken yapıyoruz. Tren bekliyor. Sorguna tren geliyor. Nananana. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim.
1: Öncelikle günaydınız. Kusura bakmayın. Treni görünce heyecanlandık.
0: Günaydın.
1: Ekmek geliyor bize.
0: Ekmek geliyor tabii.
1: Evet.
0: Zekeriya abi uyanamamışsın bu sabah. Bu sabah uyanamamışsın abi.
1: Bugün garajlar beğendik. Çarşı, sanayi ve hastane çalışıyoruz. Parçamıza gelelim. Gara tren isteyelim ya. Yine tren bekliyoruz ya. Bu parçamız öncelikle siz Oğuz Efem çalışanlarına gelsin ve bütün sorgun dolmuşçu arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Nana'na da gelsin. Sarıkaya sorgun, hatta sorgunumuza gelsin. Evet. Tren. Hızlı tren geldi. Yeri uçağı.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şimdi ben daha uzatamadım. Zekeriya abi sesin çok düşük ve ben onu yükselttim. Yükseltince de sana cevap veremiyorum. Çünkü bütün ayarlar en üst seviyede, konuşursam korkarsınız. Biz parçayı verelim. Sen bir video daha gönderirsin gün içinde.

0: Oğuz Efem reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deutz traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deutz far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Biz seri kafriyat ve nakli işlerinizle profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 4-772-15-95 0544-772-15-95.
2: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04 Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
8: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

sevgili Adem Usta'nın seçimiydi. Giden gençliğim sevgili Bergen yorum. Evet, İdaş yatak baza başlık çeşitleri. Evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimiz işim artacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde sevgili dostlar. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Aktağ Mahallesi'nde hizmetteyiz. 09.28 Türkiye'nin saatleri. Mesut Dağlı yayında.

Kararsız isimli çalışmasıyla Mesut Dağlı akım beton şoförlerinden Uğur'un seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik. Çok da güzel bir türküydü. Keyfimiz yerine geldi. Teşekkür ediyoruz Akdağ Madenli. Sezer'i İzmir'den aramızda. Sezer, ben de buradayım ablam, günaydın demiş. Sezer, beni bir bilgilendirsene bu milli takımla ilgili. Yani bizim bir kazanma şansımız kaldı mı, kalmadı mı? Daha karşılaşma var mı, yok mu? Amerika ile falan oynayacakmışız. Müsabakalarda ne yaparsak biz nasıl bu işin içinden nasıl çıkacak? Çıkış yolu var mı ya? Şey, yapay zeka diyorum, bir ihtimal daha var diyor yani. Şu şuna yenilirse, işte bazen öyle oluyor ya. Yani. Sen mağlup oluyorsun ama öbür tarafta başka bir maç oynanıyor falan. O mağlup olursa sen kazanmış olsun gibi. Yani o dünya savaşında Almanların kazanma kaybetmesi bizim kazanmış olmamız gibi bir şey. Hiç de kafam basmıyor arkadaş. Merhabalar, günaydın. Nalan Hanım, ben Sorgun'dan Hülya Muazzez Ersoy'dan Arım Balım Peteğim parçasını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Bu parça benden bütün Oğuz FM dinleyenleri için gelsin. Teşekkürler, sağlıkla kalın. Siz de efendim. Ferdi Tayfur'dan. Haram oldu, rica ediyorum. Tüm Beyyurdu halkına gelsin. Saygılar ablam Zabit. Zabit Avusturya'dan bizlerle programadaydı, dostlarımızdan. O bir merhaba dedi, o çok görgülü görenekli bir çocuk. Önce bir merhaba diyor, işte nasılsınız, sonra isteğini atıyor. Bence Zabit hiç gerek yok, hemen isteğini yaz. İlk selam mesajını peşine iliştir isteği. Evet, İdaş yatak bazı başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şu kalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz.

0: Bir bahçeler, bir balkonlar yapmışlar salon gibi. Sanırsın misafir odasına girdik. Ciddi söylüyorum. Bu rattan masa takımları, bahçe mobilyaları artık yani kendini iyice aştı yani. Kış bahçeleri zaten ona keza. Özellikle bizim bölgemizde Yozgatlılar bu işi biliyor. Hem bahçecilik işinden anlıyoruz, hem dekorasyon. Bilmiyorum, herhalde geçtiğimiz sene miydi? Ben zaman benim için çok şey, çok böyle dün gibi geliyor her şey ama belki 5-6 yıl öncedir, bilmiyorum. Geçenlerde diyorum. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar, dinliyorsa da oho nerede kaldı sen demeyin. Şöyle birkaç yıl önce falan herhalde bir kış bahçesine nereden gönderdik biz onu? Akkayalar Mobilya'dan, tabii Akkayalar Mobilya'dan bir sipariş verdiler. Öyle bir kış bahçesi olamaz yani. Sanırsın şey, misafir odası. Çok güzel oldu yani. Bahçe mobilyaları artık normal mobilyalarla da yarışır durumda. Bu acayip pelet miydi? Söyleyemiyorum onu. Reklamı da okurken zorlanmıştım. Pelet soba mesela. Ay, çok şık duruyor. Şeyi görüyorsun, ateşi görüyorsun. Seviyoruz ateşi. Karaçaydanlığı seviyoruz. E ne yapalım? Evin içinde yakamayacağımıza göre de. O sobayı da koyuyorlar bir pelet sobasına. Ama çok şık oluyor. Yazın ayrı bir güzel tabii. Domatesler, biberler ekiliyor, damlamalar çekiliyor. Ay ben de öğrendim galiba bayağı bir şeyler. Bir gün bahçem falan olursa hiç yabancılık çekmem, zorluk çekmem, yaparım. Bahçe mobilyalarımızı gelin görün. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Aynı zamanda bahçe için ihtiyacınız olan bütün dekorasyon, işte çöp bidonundan, işte piknik masasına, rattan masalardan, efendim salıncak çeşitlerine kadar her şeyi bulabilirsiniz. Sezer demiş ki abla en son 2002 Dünya Kupası'nı takip ettiğimden bilgim yok. Zaten kardeşim nasıl kalkacaksın o saatte.
1: Doğan mermer ve granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli iş biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Evet, haram oldu. Seven gönüller kahroldu. Zabit'in seçimiyle mekanlarımıza konuk olacak. Atilla Almanya'dan aramızda Bergen, yıllar affetmez çalarsanız sevinirim, sizlere de başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Mecnun Varlık Sorgun'dan aramızda yine yollar boş, yollar bizim. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bergen'den Kul Feryadı çalar mıyız diyor. Bu sabah kim başlattı bu Bergen fırasını?
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

derken kavuşmamız haram olur. Ölürüm ayrılmam derken

0: Sevgili Mehmet Mat bizlerle programa dahil dostlarımızdan hayırlı sabahlar olsun inşallah. Nale Hanım günaydın, neşeniz daim olsun. Oğuz efendim dinleyicilerine gelsin. Erzincan'a girdim ne güzel bağlar. İyi yayınlar, kolay gelsin. Tahir Uçardağ'ın Fendiye çalar mısınız? Çekerek Yıldırım Mermer Mustafa'ya gelsin bu parça demiş. Hoş geldiniz. Şu koskocaman dünya. Hüsnü aramızda, merhabalar, ben Sorgun'dan Hüsnü. Yiğit Şükriye Tutkun'dan Sevdim Gayrı parçasını çalarsanız sevinirim, kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkürler, hoş geldiniz, size de iyi çalışmalar. Nuray Hanım Çayıralan'dan aramıza günaydın. Nalan'cım günaydın. Ferdi Baba'dan O Adam Benim, kolay gelsin canım. Şimdi Ferdi Tayfur çaldım yine, bak böyle bir... Çok şanslı oluyor bazı dinleyicilerimiz ya da böyle tutturuyorlar galiba böyle şarkı çalarken, isteyeyim belki görürse hemen peşine gönderir diye.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamerya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

İki de Bergen'imiz var ya. Tamam. Yıllar affetmez. Kul feryadı. Sabah sabah dertliyiz. Bir dertli de ben çalayım bari. Yeni dertli şarkılar da var. Şimdi çalmıyoruz ki, bir yayınlamıyorum ki. Nereden bileceksiniz ama arada böyle araya kaynatalım bir iki şarkımızdan. Güzel şarkılar var yeni.

yurt dışında daha çok takip edildi milli takım. Bilen bir bilgilendirsin, hiç mi bir ihtimal yok ya? Var diyorlar ama hayal ötesi bir şey yani. Sorgun'dan Hüsnü Yiğit, Sevim Gayrı değilmiş o, Sevin Gayrı. Sevim, ben de Sevim Gayrı sevdim Gayrı diye. Sevin Gayrı parçasını rica ediyorum. Şükrü'ye Tutkun'dan aldım listeyi. Neslihan Çokra'dan Köyü Çayır Alan'dan burada, hoş geldin.

0: Şimdi bir Fendi'ye borcumuz var. Onu önce yapalım arkadaşlar. Tahir Uçar'dan Fendi'yi yapalım. Peşine artık biraz ağlarız. Neyse hoş.
1: Selam Naren Hanım. Hiçbir sesini duyamadım. Özledim seni.
0: Canımsın.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Eşim Ayhan'a kıymetlime yüreklesin istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür

şimdi güzel bir oyun havası dinledik ama bir de uzun hava vardı ya. Bunu unutmayalım. Erzincan'a girdim ne güzel. Aysun Gültekin Hoca'dan dinleyelim. Gelin Görümce'ye geçmeden Tahir Uçar. Kendiye'den sonra. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hazırlığından. Perdicim, Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizi takip alın. Kampanyalarımızı kaçırmayın, ürünlerimizi yakından takip edin.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
4: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: mahşeri götürür, yıllar affetmez. Evet, 10-15 Türkiye'nin sahipleri Bergen isteğimiz daha var. Kimse de bir yorum yapmadı. Bak şimdi Ay Yıldızlar üst üste aldığı iki mağlubiyetin ardından son maçı öncesinde turnuvaya veda etti. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası D grubundaki 3. ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Millilerin prestij için oynayacağı kritik mücadele 26 Haziran Cuma günü saat 05'te. Vallahi kaç kişi kalkar bilmiyorum. Paraguay'ı mı yenedik biz? Bak Paraguay bir önceki turda Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilmiş yani. Yani Türkiye ile oynadı, biz böyle oldu. Paraguay hızlı başladığı maçta erken üstünlük yakalamış. Türkiye kalan dakikalarda dengeyi kurmak istese de gol yollarında etkili olmadı. İlk yarıda 1-0 Paraguay üstünlüğüyle tamamlandı. İşte moraller bozulmuş. Yok yok, artık o iş bitmiş. Yani bir prestij için Amerika ile oynayacağız ama yani Paraguay'a yenilmişiz. Bu işleri en iyi şey bilir ya. Hulusi abi bilir. Hulusi abi bir şey söyledin mi sen? Peki. Günaydın Nane Hanım. İsteyim bu. İnşallah olur. Herkese gelsin. Oğuz FM dinleyenlerine Ziya Yıldırım'a armağan ediyorum diyor. Yine Facebook'tan göndermiş isteğimi. Abi bu sosyal medyadan niye çekip çekip alıyorsun bu istek şarkıları? Şarkının adını söyle bana. Ben bunu nasıl çalayım şimdi? Bakacağım, deneyeceğim. Kahraman Ülkü Şeker'den hurma çalabilir misin demiş Eyüp abi. Tamam. Alalım listeye hemen. Ragıp Turan Çelik bizlerle programa dahil. Dostlarımızdan Çekerek'ten hoş geldiniz. Şimdi bir kul feryadı yapacağım. Sizin sesli mesajınızı yayınlayalım. Reklam dönüşü yapalım.
1: Günaydın Alen Hanım. Hayırlı sabahlar.
0: Günaydın.
1: Ben Çekerek'ten Ragıp Turan Çelik. Bugünkü şarkımız tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Bugünkü şarkımız neymiş ona bakalım. Kibariye'den Seven Kızın Romanı Hakkı Yalçın şarkılarından biri. Birazdan dinleyeceğiz arkadaşlar. Nail Can burada. Merhabalar, iyi günler. Ben İl Özel İdare'de çalışan Harun Kızıldağ diyor. Pardon, Harun Kızıldağ abime Yasin Yaşlı'dan bir parça çalar mısın? Bol bol selamlarımı iletiyorum. Hoş geldiniz. Kısa bir aramız var şarkıdan sonra. Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla Bergen yayında.
2: Ümitle sen bekle, sonra terk edin. En güzel çağında kadere yenir. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: Şoför Nalan. Şoför Nalan.
1: Oğuz FM Reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 66 01 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: sayesinde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
8: Oğuz efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 0

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26-27'ye gidiyoruz. Belki ben bu yıllarla ilgili sorun yaşıyorum dedim ya. Geçenlerde diyorum 3 yıl geçmiş oluyor falan. 27 yıl girdik artık herhalde. Ocaktan sonra 27 oldu. Tek tek saymaya kalksak yani çeyrek asırı geçti. Mersim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelik seç, beğen, al. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için siz evde çay kahve içmeyi ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Gülsan bir şeyler anlatmış, bakayım dur.
2: Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun anan hanım.
1: Aleyküm selam.
2: Hiç açma, inan çok kızgınız, çok üzgünük.
1: Çok üzüldük.
2: Gerçekte yani bu milli takıma yakışmayacak bir hareket yaptılar. Kimi saç modeline çıkmış, kimi kafa modeline çıkmış, kimi brief modeline çıkmış. Gerçekten bizi şaşırttılar yani. Hele neyse şu 10 kişi İngilmeli temelli mahvettiler. Vallahi bak 2-3 gündür kendimize gelemiyor. Yani buradaki insanlar böyle, oradakileri bilemiyorum. İnan bak, maç deme de diyorlar, ne dersen diyorlar. Ben de çok kızgınım, çok üzgünüm. Ama ne yapalım? Top yuvallak olmazsa olmuyor işte. Yine de gençlere canları sağ olsun. Fazla da üstüne gitmeyelim milli takımımızın.
1: Gitmeyelim.
2: Ama çok kızdık, çok üzüldük ama... Onlar da insan, bir hata yapabiliyor ama hatasız da kul olmaz. Hı-hı. Sağlık olsun, sıhhat olsun. Eğer bir şarkım çıkmazsa bu istek isteyeyim, başka bir istek isteyeyim. İsteğim de nasıl olsun? İbrahim Tatlıses'ten gideceğim bu yerlerden. Ziya Yıldırım'a gelsin, şu anda izliyor beni, iyi biliyorum. Dinliyor yani sizi. Bütün Kadıgüllü köy halkına gelsin. Oğuz Hem dinleyicilerine gelsin. Oğuz Hem çalışanlarına gelsin. Özellikle size gelsin Alan Hanım. İyi hafta sonu geçti, çok güzel. Sıcak burada 35-36 dereceydi. Bahçenin tadını çıkarttık yani. Hadi hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun. Fazla da konuşmayayım. Her bir isteğim çıkmazsa bu isteğimi çal.
1: Tamam.
2: Olmazsa onu çal yani.
1: Tamam. Hadi. Şimdi farklı
2: değil. Sağlık olsun bakalım. Sağlık olsun, sıhhat olsun.
1: Sağlık olsun.
2: Fazla da üzmeyelim gençleri.
1: Yani umut kalmadı diyorsun. Hiç umut bir şey diyormuş bu yapay zeka. Prestij için oynayacak diyor bak haberde. Yani Amerika'ya karşı nasıl olacağız bilmiyorum ama bir farklı bir bakış açısı getirdi Hulusi abi. Saç tıraşlarına, bıyık tıraşlarına da bak, görmedim ben tabii, bilmiyorum. Ona da sinirlenmişler. Saç modelleri yapmış bizim gençler ya. Ne yapalım ya? Yensek de yenilsek de takım bizim, çocuklar bizim. Tam diyecektim bak, kalbimiz birmiş. Top yuvarlak Hulusi abi, ne yapalım? Sabah 5'te bakarız cuma günü yine Amerika ile maça. Geçtiyse itibarımızı kurtaralım. Bir tanecik bari atsın.

Doktor dediler. Zaman geçer, unutursun dediler. Ama bilmiyorlar. Bazı yaralar kapanmıyor be tabii. Gece olunca sızlıyor sol yanım. O vefasızın ismini duyunca nefesim daralıyor. Ben onu unutmadım. Sadece içime gömdüm. Şimdi söyle bana tabii, hangi ilaç çare olur onsuzluğa?

0: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Sumuzuyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübemiz, tecrübeli ekibimizle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Bazen böyle parçalar geç kalıyor gibi oluyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Bazı arkadaşlar mesajları silip gidiyorlar. Yani geç çıkıyor şarkı yani eninde sonunda. Bir kendimize göre bir sıralama oluyor. Yani elimde olan var, olmayan var. Temin ediyorum falan, böyle birkaç dakika, bir iki şarkı oynayabilir ya. İp gibi dümdüz olamıyoruz, inci gibi dizemiyoruz. Ne yapıyoruz, bu kadar oluyor.
1: Size şu haydini getirelim Nalan Hanım. Tekrar bir konuşmak istiyorum.
0: Evet.
1: İnşallah. Size şu haydini getirelim Nalan Hanım. Tekrar
0: tamam.
1: Bir konuşmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: İnşallah Amerika yenerlerse en azından Trump'ı yemiş gibi oluruz.
0: Evet.
1: Anlıyor musun? Anlıyorum. O zaman iki maçı unuttururlar. Eğer hadi onu da yenemezlerse gerçekten... bir daha ne bu maça bakarlar millet, ne de televizyon açarlar. Onu da açık açık söyleyeyim yani.
0: Çok
1: neden dersen gerçekten çok üzüldük, çok
0: evet,
1: kızdık ama
0: aynen,
1: aynı dediğim gibi işte top yuvarlak, bilemiyorsun.
0: Nereye kayacağı belli.
1: Yine de gençlerin üzerine fazla varmayalım. İnşallah
0: evet,
1: Amerika yenerlerse Trump'ı yenmiş sayarız. Ben onun için daha mutlu olurum.
0: Evet.
1: O gece belki cuma günü bağırsak cuma günü işe gitmem yani. Onu da söyleyeyim yani.
0: Oldu mu? Tamam tamam.
1: Gerçekten çok üzücü oldu ama ne yapalım. Sağlık olsun. Canları sağ olsun ama çok erken veda etmek
0: üzücü oldu.
1: Futboluna yakışmadı yani, anlıyor musun?
0: Evet.
1: Biz o yüzden diyorum. Bir ben demiyorum. Herkes diyor. Kimi saç modeline çıkmış, kimi bıyık modeline çıkmış. Kimi şova çıkmış diyen herkes bayağı
0: evet,
1: burada dedikodu geçiyor.
0: Geçiyor her
1: Türkiye'de
0: yerde
1: ne
0: geçiyor.
1: Var yok onu bilemiyorum.
0: Türkiye'de
1: ama
0: valla.
1: Sağlık olsun. Bu arada İslam'da söylediğiniz de yeğenin satı inancı da gelsin. Çünkü Allah razı olsun, benim emektarım. Hepsinin konuşmalarını çekip bana yolluyor.
0: Aa,
1: bu da Sarıkaya'da yaşıyor. Ayrılık getireyim de. Hadi hepinize hayırlı günler olsun. Allah'a emanet.
0: Teşekkürler. Sen de bize gönder Satı ablanın gönderdiklerini. Ben de göreyim bakayım nerede dinliyor, nasıl radyosu var. Bu arada Türkiye'de de şey konuşuluyor işte abi, yani saç modellerine çok takılmadık herhalde, biz pek görmedim yorumlar arasında ama şey var burada da, yani masa başında bir şeyler mi oldu falan diyorlar ama Paraguay yani bilmiyorum, ben çok anlamam futboldan. İnsanlar üzüldükleri için biraz böyle üstünde durdum. Yeğenlerim falan da böyle tam sınav öncesi yaşanan bir durum olduğu için demoralize oldular yani çocuklar. Biz şimdi nasıl girelim sınava, nasıl çözelim soruları falan durumundalar. Saç modeline çok takılmadık. Şimdi Yasin Yaşlı sözüm var ama öncesinde Kibariye'den Seven Kızın romanı şarkısı. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla mekanlarımıza konuk olacak sevgili dostlar. İyi günler Nale Hanım. Ben Kayseri'den Hasan Vurucu. Abilerim Sezer Saatçi, Muhammed Vurucu, Özgür Kuyumcu ve Kemal Kılıcı. Edo Sultan'dan Şansıma isimli parçasını rica ediyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum demişler. Merhabalar Nalan abla, iyi yayınlar. Çinçin'den, Akdağ Madeninde bulunan eşim Halit Tümtürk için Mustafa Yavuz'dan Yaşlanıyorum. Ezberledik artık bu şarkıyı. Dön garibim bak, onu da ezberledim. Günaydın, iyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Eda Doğanay'dan Dön Garibim şarkısını canım oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren, Ateş Sakallı, Serhat, Orhan Aslan, Ayhan Aker, Kaan Kaplan, Çeto Baba için istiyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar. Bunları akşam programına mı böyle şey yapsak ya? Akşam daha çok geçiyor. Yani onlar da müsait olurlar. Gün içinde çalışan oluyor. Efendim daha böyle aktif geçiyor günleri. İsterseniz biraz daha böyle akşama yayalım bu tarz istekleri, olur mu? 18-21 kuşağına demek istiyorum.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Mike Veriveriz. 12'yi gösterinceyi de yine sizin seçtikleriniz eşliğinde devam etsin isteriz programımız. Sesli mesajlarımız var. Bakalım kimler burada? Sevgili Ayhan Çokra'dan, kasabasından, bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Şöyle bir bakalım sesli mesajlara ne demişler, ne söylemişler, ne istemişler.
1: Kolay gelsin Nalan Hanım.
0: Eyvallah.
1: Kıvırcık Ali'den ısırgan otunu rica edeceğim. Eşim Neslihan için.
0: Hı.
1: Teşekkür Neslihan. Ederim şimdiden.
0: Neslihan Hanım buradaydı biraz evvel. O da güzel bir şarkı seçti. Hüseyin Koskay aramızda milli takım süper oynadı diyor. 90. dakika hücum yaptı. 90. dakika yaptı. Top bizi sevmedi maalesef. Bülent Ateş, çal kemancı, milli takım armağan olsun demiş. Ya eleştirmek çok kolay. Olsun, çocuklar çıktılar oynadılar. Tıraşlarını falan görmedim ama çok burada da çok kızgın insanlar. O kadar futbola şey değilim ama ya milli takım olunca biraz işler değişiyor tabii. Soruyorum dinleyicilere de. Hüseyin abi de böyle bakıyor yani çok süper oynadılar diyor 90. dakikada diyor girişim yaptı çocuklar diyor yani top bizi sevmedi ne öğrenelim ya. Yasin Yaşlı sözümüz vardı hemen onu yapalım. Anam olsaydın sever bizim Fatma Hanım da sever Kayseri'den aramızda. Kıvırcık Ali ısırgan otunu da listeye aldım. Hoş geldiniz. Mecnun Varlık Sorgun'dan burada yine son ses açmış klibi. Evet, İl Özel İdare'ye gönderiyorum arkadaşlar. Harun Kızıldağ abisine Armanettin Aycan.
2: Çekmedim.

Kolay gelsin Nalan Hanım. Kurucu Galiden ısırgan otunu rica edeceğim eşim Neslihan için. Teşekkür ederim şimdiden.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, Koskoy Hüseyin'in seçimiyle dinleyeceğiz. Nalan Hanım, 90 dakika boyunca hücum her takım yapamaz. Dünyada ilk sayılır diyor. Ha, ben 90. nokta koymuşsun. Milli takım süper oynadı nokta. 90 nokta 90. anlamına geliyor ya. 90. dakikada hücuma başladılar zannettim. Allah, bir ironi sezdim aslında bakarsanız. Ha, 90 dakika boyunca hücum yaptıklarını söylemek istemişsiniz. Şimdi oldu. Ne yapalım, çocuklar elinden geleni yapmış o zaman, ne diyeyim.

çok damar parçaları istiyorsunuz. Bir tane de ben yapayım. Programın başında söylüyorum. Bir tane çalacağım size diye. Sonra bir şey oluyor, vakit kalmıyor falan. Bu arada bak, bir boşluk bulmuşken yapalım. Bir tane çalayım size. Hicaz Sevda aslında beste Ersay Üner'e ait arkadaşlar. Çok da güzel albümünü almış, güzel bir şarkı. Ruh Hastası albümün adı. Çocuk iyi işler yapıyor bu ara. Coverlarla başladı biliyorsun. Öncesi de var tabii ama bu coverlarla daha çok tanıdık. Kısmet değilmiş mutluluk. Unutmaya çalışırım falan. Klipler falan çok iyiydi. Nostaljik klipler çekti. Çok da güzel şarkı yapıyor. Bizim arkadaşım Mutlu okumuş. Bursalı Mutlu. Bir de Bursalı Mutlu'dan dinleyelim. Arabesk dendiğinde yeni nesilde aklıma gelenler bu tarzlar benim. Hicaz iyidir. Ama açın radyonun sesini. 7 cihan

0: Jargona bak jargon.
1: Ben daha ne diyeyim? Sustum. Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz FM Reklam.
2: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Ay kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
7: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
6: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
8: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
3: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesiyle, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, İşyeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelik sunuyoruz. Ayrıca sigortacım Murat Yıkılmaz olarak arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetteyiz arkadaşlar. 0543 772 1026 iletişim hattımız. Satı Hanım hoş geldiniz.
10: Hanım, ben Satı teyzenim.
3: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
10: Babalar Koca Çınar diye bir şarkı var ya.
3: Ha,
10: o şarkıyı
3: günüydü.
10: Çalarsan çok iyi olur. Ailem tamam. İçin cümle hep babalar için.
3: Değil mi? Dün babalar günüydü. Daha mı böyle otoriter oldukları için midir? Anneler günü kadar şaşalı kutlanmıyor babalar günü. Değil mi ya? Babalar, tüm babaların geçmiş babalar günü kutlu olsun.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Hayırlı günler Nermenciğim.
2: Hayırlı
1: ben bugün İbrahim Tatlıses'ten bu da geçeri istiyorum. Tamam. Bu sizlere, Oğuz Efendim dinleyicilerine, bütün herkese gelsin. Hayırlı yayınlar canım.
2: Bu da geçer İmparator yorumuyla Kayseri'ye gönderiyoruz. Fatma Hanım hoş geldiniz. Evet, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Günaydın Oğuz FM ailesi. Yine haftaya sizinle başladık. Kayseri dünyada sizi dinlemekte olan sizler saatçi Ahmet Öztürk, Kemal Kılıç ve Osman Alpişkin'in isteği Ciguli'den Binnaz adlı şarkıyı çalmanızı rica ediyorlar. Çalgıcı karısı Binnaz. Tamam. Güzel yayınlarımızın devamını diliyoruz derler. Son bir alım Çayıralan'dan aramızda. Nalan'cığım bir parça benden gelsin. Kimse bilmez Bozlak. Seviliyorsun can dost. Songül öğretmen sen de seviyorsun. Hoş geldin. Hayırlı haftalar olsun. Bizim şarkı unutuldu gitti diyor. Karaman Ülkü şekerden hurma çalabilir misin demiştiniz. Onu çaldık. İkinciyi mi diyorsun Eyüp abi? Mustafa Er sallama halıyı istiyorsun galiba. Onun için biraz bekleteceğim. İkinci istek olduğu için yani ilk gönderenleri yayınlıyorum. Sonra sana göreceğim. Vakit olursa Alpay Sorgun'dan aramızda iyi yayınlar. Kolay gelsin abla, ben Sorgun'dan Alpay. Sizden Metin Şentürk'ten Allah Biliyor şarkısını rica ediyorum. Olur tabii ki. Alpay hoş geldin sen de. Ne yapacağız şimdi? Önce İmparator. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla.
0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yarını bekle.
1: Yarın başka bir gündür. Yarını bekle.
0: Başta
1: bu da geçer. Bu da geçer. O geçiyor, bu geçiyor. Tamam, biraz daha toparlarız diyoruz. Tam böyle başımızı kaldıracağız. Tak bir tokmak daha yiyoruz. Aman Cenab-ı Rabbin alemin. Gülmeye korkuyorum böyle. Biraz gülüp söyleyeyim. Biraz neşem yerine gelmiş. Neyse, ağzımızdan yel alsın. Kötü düşünmeyelim, iyi düşünelim, iyi olsun. Tam böyle coştuk Türkiye olarak. İşte yani Paraguay'da işte yani. Saç tırışı seyrettik. Neyse ki istekler var. Hacı Mustafa Kayseri'den aramızda. Müslüm Gürses'ten Kısmetim Kapanmış parçasına talibim diyor. Bu parça İlhami Teçik, İbrahim Alaca, Kadir Oğuz'a gelsin. Teşekkürler ve selam. Biz teşekkür ederiz. Alalım isteyelim. Müslüm Baba iyidir ya. Bu sabah çalmadık Müslüm Baba. Mustafa, senden başka da kimsenin aklına gelmedi herhalde. Şimdi iyi bir bozlak dinleyeceğiz. Songül Öğretmen seçti. Volkan Konak Konya'dan Sadullah demişti, onu da seçti. Ciguli'den sonra da. Vay, girişe gel. Dur, bu bağlama kaçmaz, bunu başa alalım. Bir saniye, bunu kaçırmayalım. Baştan gelmeyelim.

0: yapıyor bu yapay zeka müziği falan ama yani biraz ham mı kalıyor, doldurmuyor bizim. Mesela bir Tahir Uçar kahve mi azaldı, dostluk mu bittiğiyle karşılaştırılamaz bile yani. Sessiz bir gidip. Bu arada Eyüp abi, senin parça burada kalmış, hakikaten doğru söylüyorsun. İlk isteğin yayınlanmamış. Ben çaldığımızı düşünmüştüm. Bir Tokat türküsü.
1: Aleyküm Tokatlı alemciler.
0: Karaman Ülkü.
1: Hazır mıyız?
0: Hazır mısınız? Patlat oradan.

0: Bir ecalim var. Eyüp abinin şerefine olsun.
1: Şoförün hala.
2: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz.
0: Gidiyorum bak ona.

0: bile.
1: Murat Sorgun'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Esnaf Gulabi'den Yurdum Oldu Çorum ili şarkısını istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çalkıcı karısı. Yetişmez ki. Yine elimizden geleni yapmaya çalıştık naçizane. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Sevgili dostlar artık yavaş yavaş bize ayrılan sürenin de böylece sonuna gelmiş olduk. 11.50 saatler. Saymayalım bunu. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18.21 kuşağında yeniden görüşüp buluşalım. 0530-034-66-66 iletişim hattımız, WhatsApp'ımızı kaydedin. Ücretsiz, dilerseniz sesli mesajlar, dilerseniz video kayıtlarınız üzerine yaptığınız anonslar ve yazılı isteklerinizle 18-21 kuşağında Oğuz Medya'da ne çalacağımıza sizler karar vereceksiniz. Kısmetim kapanmış sevgiden yana. Gülmüyor ki kader nedense bana. Hiç rastladınız mı böyle insana? Söyleyin dostlarım Allah aşkına. Kurşun döktürün. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 04 45. Sedat Deniz, 0543 764 82 82.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zira.

0: için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi. Hayallerinizi

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 21 06.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Akdağ Oğuz.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 11 53 0536 671 11 53 Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Nohutlu Tepe Bungalov Otel projesinde incelemelerde bulunarak çalışmaları değerlendirdi. Proje kültür, turizm ve tanıtıma katkı sağlamak amacıyla şekilleniyor ve tamamlanması hedefleniyor. Yozgat merkezde 125 metrekarelik 3+1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 15-22 Haziran, ikinci artırma 15-20, 2 Temmuz 2020 6 tarihleri arasında yapılacak. Muhammen bedel 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve ilçelerdeki 6 ortaöğretim okulunun onarımı için 26 Haziran 2026'da elektronik ortamda ihale düzenleyecek. Onarım işleri 45 gün içinde tamamlanacak, yerli istekliler katılabilecek. AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 4. yargı reformu kapsamında 12. yargı paketini meclise sundu. Paket, yargılamaların hızlanması, e-duruşma, bilirkişi düzenlemeleri ve hesap bilgileri paylaşımına hapis cezası getiriyor. Adana'da ziraat mühendisi Süleyman Sertli, 3 yıllık çalışmayla Tropical Sunshine adlı kabuğu, yeşil içi sarı karpuzu 300 dönüm alanda yetiştiriyor. Bu karpuz, farklı pigmenti ve yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altınsa 6391 lira 26 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 VNL ikinci haftasında Çin'i 2-1 geriden gelerek 3-2 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı. Fenerbahçe Vedat Muriçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolleri tamamlandı. Yönetim ve oyuncu şampiyonluk hedefliyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Sorgun bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 17 derece olarak kaydedilecek. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

gönül kuşum kafeste. Zehir sanki aldığım her nefeste. Feryat eder gönül kuşum kafeste. Zehir sanki aldığım her nefeste. Gözde

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Hayda.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve Bölge Halkımızın Hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
3: Akta Oğuz Efendi.

bırakın kanasın. Bir vefasız uğruna yandım bunca yıl. Çaresiz bıraktı beni öylecesine. Şimdi yanar yüreğim. Şimdi isyan ederim her gecenin sabahına. Onun merhemi kendine, dermanı kendine. Merhemi kendine, dermanı kendine.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
7: Akdağ Oğuz FM.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

bilen var mı? Bilen var mı bu ne bozuk düzende? Şaştım kaldım oh, bu ne kötü kaderle. Çektim çektim can evimden bunu.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

aramam ismini yar senin her sözünden. Gönül evim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönül evim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445, Sedat Deniz 0543 764 82 82. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimiz çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi numara 145A Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz Efe'me kulak veriyorsunuz.
2: Senden başkasını yar sevmeyeceğim, sevmeyeceğim. Senin olmadan gülüm.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazı.

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Devlet Su İşleri ekipleri Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'nda dere yatağı ve çevresinde taşkın riski, su akışı düzenlemesi ve çevresel etkiler üzerine inceleme yaptı. Haşere önleme ve doğal denge koruma çalışmalarını değerlendirdi. Akdağ Madeni Belediyesi 29 Haziran 2026'da elektronik ortamda bisiklet patikası ve yürüyüş yolu yapımı için açık ihale düzenleyecek. İhale yerli isteklilere açık olup teklifler EKAP üzerinden alınacak ve 45 gün içinde tamamlanacak. Yozgat merkezde 125 metrekarelik 3 artı 1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 15-22 Haziran, ikinci artırma 15-20, 2 Temmuz 2020 6 tarihleri arasında yapılacak. Muhammen bedel 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında muhalefeti eleştirerek CHP'deki koltuk kavgasını vurguladı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a AK Parti rozeti taktı, muhalefet arayışının sürdüğünü belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da hane halkının enflasyon beklentilerinin 3,4 puan iyileştiğini belirterek dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altın ise 6.386 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: A milli kadın voleybol takımı 2026 VNL'de Çin'i 2-1 geriden gelerek 3-2 yendi. Ankara'da 4'te 4 yaptı. Fenerbahçe Vedat Muriçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolleri tamamlandı. Yönetim ve oyuncu şampiyonluk hedefliyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Solgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 18 14. 0354 314 18 14.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

derdimiz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?

0: Gelirse dert senden gelsin. Bence aşkın kendisisin. Seni sevmeye nasıl?
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
0: Bugün 22 Haziran 2026 Pazar ertesi.
2: Şoför madem.
0: Kayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun.

programımızın ilk bölümü Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızda. Akkayalar Mobilya Bambi şubemizden her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOG otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişiniz

demişken. Evet, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da Bambi Uyku Merkezi 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı bekliyoruz.

Evet, 0530 30 34 66 66 istek attığımız, gönlümüzden geçen, dilemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyada sevgili dostlar. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğenmesi.

güzel akşamlar olsun inşallah demiş Mehmet Mat aramızda, bizlerle programa dahil dostlarımızdan inşallah demiş. İnşallah. Nalan Hanım sen Konyalı mısın istiyorum, eşim ve çocuklarıma gelsin bu şarkı demiş Mehmet Mat. İhsan Aksan aramızda, selamünaleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. Orhan Gencebay'dan İç Benim İçin şarkısını gönderir misin? Gönderirim. Kız sen Konyalı mısın? Mustafa Korkmaz'dan gelecek. Hemen sonrasında bir de Müslüm Baba Orhan Gencebay dinleyelim. Çalarsan sevinirim. Peki. Özgür Çayın Alan'dan aramızda, kolay gelsin. Eyvallah. Mehmet Aslan'dan Gönül çalar mısınız Çayın Alan'dan? Selamlar eşime gelsin demiş Özgür. Alıyorum listeye. Mecnun Varlık aramızda, Sorgun terminal ışıklarındayım diyor. Trafik var. Kırmızıya mı yakalandın? Bakayım nasıl yayın.

0: Güzel güzel güzel klip olmuş. Biraz yüksek vermişim sesi galiba. Onu şey yapalım, indirelim. Eline sağlık Mecnun Varlık. Hayırlı yolculuklar olsun. Sorgun terminale saygılar. Tüm firmalara, taksici arkadaşlara, yolculara. Hayırlı yolculuklar.
1: Akkayalar Mobilya şoförün halini sunar.

Söz müzik Mustafa Korkmaz, düzenleme Sami Taşkın'a aitmiş parça. Alparslan aramızda. Ablam kolay gelsin, ben Sorgun Sarıhacılı köyünden Ertuğrul Alp Ünal'ım diyor. Peki, hoş geldin. Babam Alparslan için Fatih Kısaparmak'tan "Bu Adam Benim Babam" türküsünü rica ediyorum. Abilerim bu türküyü Fatih Mehmet Arslan ve Süleyman için, bütün Oğuz FM dinleyicileri için gelsin. Ve bir de size kolay gelsin demiş Alparslan. Sorgun Sarıhacılı'ya

0: Yıldız FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri. Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Akkayalar Mobilya şoför nalemi sunar.

0: 18.29 Türkiye'nin saatleri. 30 oldu bile. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor Aytaç abi aramızda. Aa, bu ne? Pickup mı bu? Şey mi? Oo, plak çalıyorsunuz bunda. Aa, kediye bak, tavşan zannettim onu. Maşallah kızlar, çocuklar, ailesiyle birlikte. Aytaç abi selamlar, Nale Hanım kolay gelsin. Ferdi babadan sensin tesellim, çalar mısın? Sadece aileme gelsin, teşekkür ederim demiş, çalarız, alıyorum listeye. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla.
1: Konçak Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.

0: çalışması sevgili Muharrem Aslan yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz Tomuzlu'yla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK'tan birini kazanma, TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0354 alan koduyla 772-4338-0544-208-32-33 arkadaşlar. Bambi Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızdan yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz sizleri bekliyor.
1: Oğuz Efendim.

0: çıkar babam, aldırma benim babam.
1: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı.
2: Oğuz Eren.
1: Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
3: Ben babamın oğluyum, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Bay bay bay. Evet, Hakkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Çocukların babalar günü hediyesi, iyi ki varlar demiş. Çok güzel gerçekten, güle güle kullanın, iyi günlerde inşallah. Midex marka kap böyle bavullu, eskiden Almanya'dan getirirlerdi böyle. Var bizim burada da, Yozgat'ta çok dinleyicimiz de var. Yaz olduğu zaman böyle balkonlarda, bahçelerde, kameralarda açıp çalıp bazen bana da videolarını atıyorlar. Sağ olsunlar. Evet, şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerle. Ankara'dan Naz aramızda. Ertuğrul Polat'tan Yaraladın Beni şarkısını Okkocan ve Kader Bili yaptı. Resul Çakır, Ümit Çelik, Olcay, İpek, Burak, Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Aktağ Madeninde bulunan Ömrüme Canıma Mehmet Arslan Aysel Yakupoğlu'ndan Hadi Çık Gel parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim diyor Kübra Aslan. Onu da alalım isteye. Bir Ferdi Baba sözümüz var, gelsin. Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa, sen bunu bahane ettin. Ezilmişim hayatın çekilmeyen yükünden. Senin de farkın yokmuş gülmeyen kaderimden.
4: Şu anda Oğuz Efe'ne kulak veriyorsunuz.
3: Hadi gel Afra gel.

Silmişim hayatı, çekilmeyen yükünden, senin de farkın yokmuş.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüne asıp gittin benim kahrım yokluğa.

bakıyorum hemen. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Zeynep aramızda. Dayılarım Bekir Taşkın ve Halil Taşkın için Uygar Doğanay'dan Bu Da Mı Yalan parçası istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz demiş. Abilerim Serkan Uludağlı, Yeni Doğanlı Dayıko, Sakallı Serhat, Mesut Şener'i, Kaan Kaplan için Tülay Maciran'dan Beni Beni parçasını istiyorum. Doğan Tepe'den Ergün iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Evet. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Elif internet üzerinden dinliyoruz. Dayım Mahmut Yanık ve Murat Mahmut Yanık için Murat Şampınar'dan Engel parçasını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Ankara'dan Rabia, kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki arkadaşları için Eyüp Han'dan Anam şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim diyor da. Eyüp Han'dan bir parça var elimizde. Onu gönderelim size de. Yarim İslam Altun için Murat Boz, Ebru Gündeş'ten Sonsuza Dek parçasını çalar mısınız? Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak kalbim. İyi akşamlar dilerim herkese demiş Esra. Reklama gideceğim artık. Öncesi Yaraladın Beni isimli çalışması Ertuğrul Polat Akkayalar Mobilya katkılarıyla mekanlarımıza konuk oluyor. Bambu Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. 41 TOK otomobilden birini kazanma şansını kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Yozgat Kadı şehrinde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadı şehrinde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadı şehrinde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadı şehrine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

reklam dönüşü biraz hareket. Evet, Akkayalar Mobilya'da Bambi Uyku Merkezimizde her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toptan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 indirim anında, kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Aysel Yakupoğlu söyleyecek. Hadi Çık Gel isimli çalışmasıyla mekanlarımıza konuk olacak. Evet, Akkayalar Mobilya Bambi mağazamız Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da.

0: kayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğim sunumuzuyla. Zekeriya abi burada çalmadınız demiş. Oo, çalarız abi. Hoş geldin. Oo, lastik yok. Lastik nerede?
1: Bugün benim Murat lastiklerimi soktu. Lastikçi arabanın Murat. Lastiklerini soktu.
0: Murat Oto Lastik Petlas.
1: Murat Oto Lastik. Murat benim lastiklerini ordun. Nalan Hanım'a seni şikayet ediyor.
0: Petlas.
1: Aha baba.
0: Abi çıkma yani çıkma mı takacaksın? Nasıl yapacaksın?
1: Lastikler tel kırmış. Nalan Hanım can taşıyoruz.
0: Tabii tabii.
1: Onun için bize lastik önemli.
0: Öyle.
1: Hemen lastiklerin dördünü de söktürüyor.
0: Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni ayakkabılar.
1: Evet, bunlar Lassa mı abi?
0: Lassa.
1: 10 kat değil mi? İyi.
0: 10 kat.
1: Aman iyisini ver. Neyse Nalan Hanım. Ne istiyor Murat Bey? Bugün ister senin adını isteyek. Ne istiyoruz? Murat Bey ne istiyoruz?
2: He.
1: Ne istiyek ki? Ulan Kırşehirli şeyden iste. Yozgat sürmelisi iste. Ne istersen iste.
2: Bir tane çaldır da.
1: Bugün bunu hazırlıksız yakaladık Murat Bey'i de.
2: Neşe Dertaş'tan Gönül Dağı'nı
0: istiyoruz. Ah Gönül Dağı.
1: Neşe Dertaş'tan Gönül Dağı'nı istiyoruz. Bu parçamız öncelikle siz Oğuz efendim çalışanlarına gelsin. Ve bütün sorgunda olmuş arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize tabii ki şoför Nalan'a da gelsin.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sarıkaya, sorgun, Ahta ve bütün sorgun esnaflarımıza gelsin. Murat Bey sana da gelsin. Bir el salla. El salla Murat Bey.
0: Murat abi, lastikçi Murat abiye de selamlar.
1: İyi yayınlar diliyoruz. Kolay gelsin Nalan'cığım.
0: Petlas, Otolastik.
1: İyi ki varsınız.
0: Murat seçti parçayı. Gönül Dağı dinleyeceğiz. Buyurunuz. Yeni ayakkabıların hayırlı olsun.
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet, Bam ve Uyku Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, kanepe, halı, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilya. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim, kredi kartlarına 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOG marka otomobili kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, TOG otomobil kazanma fırsatını kaçırmayın. Şöyle bir mesajlara dönelim. Bekleyenler var. Ben istekleri yayınlamaya çalışıyorum sırayla ama. Evet, değerli Akın Beton Pompacısı Hasan Yazar abime Müslüm Gürses'ten Hangimiz Sevmedik şarkısını çalarsanız memnun olurum. İyi günler dilerim demiş dinleyicimiz. İyi günleriniz olsun. Bir sesli mesajımız var.
1: Şoför Nalan, iyi yayınlar dilerim. Gökhan Doğanay'dan Hangi Duraktayım parçasını, Halil Güç'ten Ömer Çelik, Oğuzhan Şahinkaya, Durmuş Yılmaz'a armağan ediyorum. Yayınlarsan sevinirim. Saygılarımla.
0: Saygılar bizden olsun. Hoş geldiniz.
2: Selam canım. İyi akşamlar. Ben Neslihan. Eşim Ayhan'a, kıymetlime, Orhan Gecebay'dan Hatasız Kılmaz'ı istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.

devam ediyor birlikteliğimiz sözüyle. Bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. Ama bekleyen şarkılar da var. Onların örelim. Selamlar Nale Hanım. Ferdi Tayfur'dan Prangalar parçasını çalabilir misiniz? Ayteç abiye. O bu akşam bana istemedi ama ona ve perdecilere armağan olsun. Gökhan Malkoç ben demiş. Alıyorum listeye. Selamünaleyküm Nale Hanım. Ben Ankara'dan Duygu. Ahmet Kaya'dan Karayazı parçasını istiyorum. Okkocan ve Kader Birliği yaptı. Resul Çakır, Ümit Çelik, Oğulcay İpek ve Burak Bilgin, Kaan Yeşil Ova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Hayırlı akşamlar Ankara'dan Ayşenur. Oğlu Cevdet için Azer Bülbül'den bir parça çalarsanız çok sevinirim. Ayrıca onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Ayrıca sizlere de gelsin demiş. Yasin Kozan Köyü Çandır'dan aramızda. Emrah Tezcan'dan Ana Böyle Kader Mi Olur parçasını istiyor. Bana özellikle halam Fikriye Sancaktar, dayım Halil Sancaktar ve dinleyen tüm dostlara gelsin demiş. Yasin Çandır'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan alıyorum listeye. Evet. Kayseri'de bulunan Özkan Türkmen, Reşat Türkmen, Olkan Türkmen, Kenan Yılmaz, İsmail Akbulut, Hakan Baktır, Ufuk Tiryaki, Murat Yücer, Rıdvan Polat, Ekrem Çalışkan ve tüm arkadaşlarına Kartal Yılmaz'dan ya da Ajan Öner'den Yılan Dağı'na kar yağmış gelsin demiş. Tekrar tekrar gönderdiğiniz için sona doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet, dünyada bulunan kardeşim Bekir Yıldız'a armağan olsun. Metin Işık'tan Yeter Güzelim parçasını istiyorum diyor dinleyicimiz. Biraz okuyalım mesajlardan ki. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan, dostlarım Serkan Urdağlı, Mesut Şenel, Zafer Akçakaya ve Mecit Koca için Tahir Uçar'dan Soyhan'a Kalsın parçasını gönderir misiniz demiş onlarda. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız arkadaşlar. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara Setler, Akkayalar Mobilya'da Ebru Gündeş. Ardından kısa bir ara.

0: Koz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
3: Coşar Oldu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşar Oldu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşar Oldu'nda. Coşar Oldu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 15 95 0544 772 15 95.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
5: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
6: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
8: Güvenini
4: içinizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Vicdansız Sabuha. Evet. Programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapesaj üretimi, çatı sacı üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Eser Metal toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısı, demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demir ilgiline ihtiyacımız olursa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Eser Metal Sarıkaya Merkez Satış Şubesi Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da. Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944 iletişim hattımız. Arkadaşlar dinledik mi, hangimiz düşmedik kara sevdaya? Kayseri'den Cevdet, sabah ve akşam sizi dinlemekteyiz. Murat Şampınar'dan Mayınlar adlı şarkıyı, Kayseri bünyanda bulunan ve sizi severek dinleyen Sezer Saatçi, Ahmet Öztürk, Hasan Karaca, Ali İpek ve Osman Alp Pişkin için çalarsanız hepimizi sevindirmiş olursunuz. Teşekkür ediyor, güzel yayınlarınızın devamını diliyorum. Çünkü Murat Şampınar isteyenlere bunu gönderelim hakikaten. Mayınlar döşenmiş yollarımıza. Ayancım Ferdi'den sen miydin istiyorum. Sağ ol canım demiş. Nuray Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan tam da prangalar çalacaktım. Şanslısın bugün. Nasıl da denk geldi. Bazen denk gelmiyor. Ferdi babayı çalmış oluyorum. Siz mesela ayarlamaya çalışsanız bile ayarlanmayabiliyor bazen. Ha, Ferdi baba çalmadan önce işte okudu bir mesaj. Ferdi Tayfur yayınlanacak. Ben de atayım bir Ferdi Tayfur şarkısı da peş peşe olsun diye yapsanız yine denk gelmiyor. Çünkü bazen şarkı yayınlanmış henüz mesaj okunmamış olabiliyor. Şans.
1: Prangalar ayaklarına kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem sesini, tutmak istemem elleri.

Bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

0: Şoför Nalan.
1: Şoför Nalan.
2: Frangalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Atak.
2: Sürdüler senin kapılarını. Umut bırakmayın yarına. Sakın aldanmayın ağladığıma. Bırakmayın beni. Bırakmayın.

Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Eser Metal Sanayi Sitesi Türk Tözağı Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066 Eser Metal Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Aycan Öner yayında.

0: Deser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tımızı'yla. Bir yandan mesajlarımız da ulaşıyor. Ankara'dan merhabalar, Esra ben. Akdağ Madeni'nde olan İslam Altun'a ve yanında olan Ahmet ve İlyas kardeşlerime Aynur Polat'tan Duvarlara Yazıyorum ismini parçasını gönderirseniz sevinirim. İyi akşamlar, iyi akşamlarınız olsun, hoş geldiniz. Evet, Eser Metal katkılarıyla buradayız. Anonsu kaçırdım yine galiba diyor. Ferdi Tayfur Prangalar parçasını çalabilir misiniz? Aytaç abiye ve bu akşam, o bu akşam bana istemedi. Ona ve tüm Ferdicilere gelsin parça. Gökhan Malkoç ben demişti. Okuduk ama siz kaçırdıysanız bir kez daha okuruz. Ne olacak? Dilimize mi yapışacak yani? Buyurunuz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Evet, iyi yayınlar Nalan Hanım. Sizden ricamız Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın. Yozgat Çekerek'ten Sadık Türkmen'den Seyit Bölükbaşı'na armağan olsun parça demişler. Alalım listeyi. Hoş geldiniz. Selam olsun Çekerek'imize de. Evet, selamlar Nalan Hanım. Hakan Taşıyan'dan Hazin Geliyor parçasını çalabilir misiniz? Ayteç abiye gelsin. Gökhan Malkoç, teşekkürler. Duydum, tekrar anonsu. Sağ olun. Siz

Evet, Eser Meta katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri Eser Metal ayağınıza kadar getirdi. Aynı zamanda toptan fiyatına perakende alışverişte yapabilirsiniz. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimizle hizmet veriyoruz. Tahir Uçar sözümüz vardı. Soyhana kalsın radyolarımızda.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 30 527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küre Yapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.

sana geleceğim yollar dur diyor. Mayınlar döşenmiş yollarımıza. Evet, polis Erkan Çayıralan'dan aramızda. Selamünaleyküm Nalan Hanım, nasılsınız demiş. Elhamdülillah, sağlığınıza duacıyız. Tahir Uçar'dan Yar Aşkımız Gizli Kalsın çalar mısınız? Tüm Oğuz Efem ailesine ve dinleyicilerine gelsin. Saygı ve sevgilerle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şehir alandan polis Erkan. Bayırlar döşenmiş yol. Murat Şampınar'ın en güzel şarkılarından birini dinledik. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Oğlum Aziz Kaçmaz için ve Ali Öz ve Halil Devim için Esat Kabaklı Yol Yemez. Ve Özgür Kaplan Oyer, ikisini bir daha yapamam. Vakit de doldu gerçek. Kayseri Bünyan'da olan herkese gelsin. Yetişir mi bu şarkılar? Müslüm Baba var, Yıllar Utansın, Hakan Taşıyan, Hazin Geliyor, Tahir Uçar, Yar Aşkımız Gizli Kalsın. Esat Kabaklı Yol Yemez. Ayteç abi burada, Neşet Ertaş'tan, Neşet Baba'dan bir türkü yollar mısın? Teşekkürler, videoyu açacağım birazdan.

0: merhaba.
1: Merhabalar Nalan abicim, merhabalar Nur Çayıralan'dan bizlerle, Yasin Yaşlı'dan Dargınım Dünyaya Giderim şarkısını rica ediyorum. Çalar mısın demiş, hasret kaldım gülüşüne, güllere. Vav, şarkının içinde geçen sözler galiba bunlar. Bir yıllar utansın yapacağız. Hızlı hızlı gönderelim şarkıları, çabuk çabuk gelsinler. Metre dair tüm ihtiyaçlarımızda, toptan fiyatına, perakende satışlarımızda. Eser Metre olarak sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0536-986-3944.

Flash'tan bir şey çalacaktık. Ne çalacaktık? Şu videoyu bir açalım, onu çalmış olalım olmazsa. Çünkü vakit çok kısıtlı. Yeşit Ertaş plan takmışlar.

Neşet Ertaş, Ölümsüz Türküler iki plağı. Çok güzel bir çalışmaydı. Çok teşekkür ederiz. Keşke vakit olsa da uzun uzun dinlesek. Sondan bir önce Hakan Taşıyan yorum mekanlarımıza konuk olacak. Bu Neşet Ertaş türküsünü de diyor ki tüm lise arkadaşlarıma armağan eder misin? Keşke uzun uzun dinletebilsek. Tahir Uçar, Yar Aşkımız Gizli Kalsın. Esat Kabaklı Yol Yemez. Bakalım yetecek mi vakit?

0: çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam.
1: Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözüm. Evet, Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında bir imalathanemiz var. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metali dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Satış şubelerimiz sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da 0501-066-7066'dan iletişim kurabilirsiniz. Eser Metal Sarıkaya Merkez Satış Şubesi Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944'ten bizlere ulaşabilir. Ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Bitti vakit yine. Zaman su biz içtik. Senin yolun. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği,

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 843 405 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: var. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah.
1: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: tarla. Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532-593-98-94, 0532-593-98-94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544-545-0166. 0544-545-0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763. Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177. Sorgun Şubesi 0544-838-9720.
0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever, adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni, iletişim 0506-809-1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

sana geldim sona. Sen de yeryüzüdür gövde bulan, ey suların sonsuzluğu. Bakışlarım demir atsın gözlerinin limanına. Fırtınalar yorgunu yüreğim sana. Bütün sabahlarım sesinde varsın. Keder tırmanmasın bir daha sarmaşık gibi yüzüme. Öpüşlerin damlasın çöl dudaklarıma. Biliyorum yüreğin durgun ısıdır dindiğim. Korku kıyılarımı sildiğim. Sana geldim, sustum ve yumdum. İki damla ateş düşürdüğün gözlerimi. Al uslandır korsan bedenimi. Gece kanat çırpsın parmaklarında. Birbirimizden kaçıracak yerimiz kalmasın. Birleşsin yağmur soyunu ve ellerimiz. Bırak öpüşlerim ağzını kapatsın. Uzun uzadıya susarak kalalım birbirimizle. Sabaha söyleyecek söz bırakmayalım. Köpekler gibi havlayan acılarımız sussun. Sevda çözmesin kendini bizden. Sularca gülüşelim. Yüreğin alıkoysun gitmelerimi. Sona geldim.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Devlet Su İşleri ekipleri Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'nda dere yatağı ve çevresinde taşkın riski, su akışı düzenlemesi ve çevresel etkiler üzerine inceleme yaptı. Haşere önleme ve doğal denge koruma çalışmalarını değerlendirdi. Akdağ Madeni Belediyesi 29 Haziran 2026'da elektronik ortamda bisiklet patikası ve yürüyüş yolu yapımı için açık ihale düzenleyecek. İhale yerli isteklilere açık olup teklifler EKAP üzerinden alınacak ve 45 gün içinde tamamlanacak. Yozgat merkezde 125 metrekarelik 3+1 daire icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 15-20 2 Haziran, ikinci artırma 15-20 2 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Muhammen bedel 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat buluşmasında muhalefeti eleştirerek CHP'deki koltuk kavgasını vurguladı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a AK Parti rozeti taktı, muhalefet arayışının sürdüğünü belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haziran'da hane halkının enflasyon beklentilerinin 3,4 puan iyileştiğini belirterek dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 47 kuruştan, gram altın ise 6.386 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 VNL'de Çin'i 2-1 geriden gelerek 3-2 yendi. Ankara'da 4'te 4 yaptı. Fenerbahçe, Vedat Muriçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolleri tamamlandı. Yönetim ve oyuncu şampiyonluk hedefliyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece.
4: Sen gidersen ben ölürüm.
5: Ben hayatımı temizleyecek bir noktasını çoktan geçtim Deniz. Ben bıraksam da geçmişim benim peşimi bırakmaz.
4: Umurumda değil. Umurumda değil.
3: Oğuz efendim.
4: Ben seni
3: Gece.
4: İstiyorum, umurumda değil.
6: Çok farklıyım Gece. İçim yanıyor. Bir yanım evet derken öbürü hayır diyor bu gece. Solgun, acımasız, buz gibi tenimle. Çok farklıyım bu gece. Gözlerim kapanıyor yavaş yavaş. Soğuyor bedenim. Çok farklıyım bu gece sevgilim. Bir bak gözlerime, son bir kez göreyim kendimi. Yine o güzel gözlerinde üşüyorum sevgilim. Kanım çekiliyor, yavaş yavaş soğuyor bedenim. Son bir öpücük daha, hoşça kal sevgilim.

0: çok farklıyım Gıcı. İçim yanıyor. Bir yanım evet derken öbürü hayır diyor bu gece. Solgun, acımasız, buz gibi tenimle çok farklıyım bu gece. Gözlerim kapanıyor yavaş yavaş. Soğuyor bedenim. Çok farklıyım bu gece sevgilim. Bir bak gözlerime. Son bir kez göreyim kendimi. Yine o güzel gözlerinde üşüyorum sevgilim. Kanım çekiliyor. Yavaş yavaş soğuyor bedenim. Son bir öpücük daha. Hoşça kal.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

karşılıksız sevginin vefası sevgilin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. Bana sor sensizliği. Mutluluğu tanırsın.

unutulmayan şarkılar Oğuz FM Geceleri. Oğuz FM

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

unutamadım. Sesinin buğusu, saçının kokusu, düşlerimdesin, hayalimdesin. Sen de gittin, her şeyim sende gitti. Sende bulmuştum kendimi, her şeyim sende gitti. Yokluğunla yaşamak bir bilsen ne acıymış. Sensizlik cehennem, inan öbür adıymış. Gözlerim değil dolan ömrümün miadıymış. Sensizlik cehennemin

0: Buz FM Gece.
1: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Zor geliyor her güne hasretinle başlamak. Kavuşmak istiyorum, her an sana kavuşmak.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: eskisi gibi.
1: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun. Akdağ Oğuz FM.